0: Yapıştır.
1: Şerit Sıfır.
0: Afiyet olsun.
1: Şerit Sıfır.
2: Yes, control 225. 2254 arriving 0054.
3: Apple Center.
4: Headquarters.
5: Out of service, 014. 0054. Headquarters, units on aviation, roger status.
4: Units secure.
5: Units are secure, 0054.